sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sonra. Kompletta minden eşende, gülde o fena sonu. Apadıra, apadıra.